0: umujyanama itipima
1: esisiyeye batumye mayenya dishi
2: kra24.com we speak the capital mene obana.